0: Hadi ha kosa. Zuhulli fiska itsamın.
1: İyey.
0: Ne anay?
1: Ne abey?
0: Kambo çıttato.
1: Bimintay.
0: Bisayı çanto.
1: Sayı çanto.
0: Arka bindik.